0: 今天客人比昨天多，刚送走两桌，总算能歇口气了。
1: 我发现好多客人都是回头客，都说咱们家饭菜合口味，院子也凉快舒服。
2: 那是自然，开业新鲜劲儿过去了，现在拼的就是细节。我今天专门把院子里的kızım Rişat'ın tekimi müstehkemleştiren gepni devlet ortaklığıydı, ne mi deyimiz?
1: Dada, Rişat'ın tekimi müstehkemleştiren ne veylen cagu deyimiz?
2: He, veylen cagu, minbayla. Ocintiyen cönmün ba güvenzili de veylen cagu'li işe. Çalhaizi zey fucin var, gıng ançuan.
1: 还是爸爸想的周到，我刚才把包间的桌子都擦了一遍，还把咱们院子里的花盆重新布置了一下，看着更整齐好看了。
0: 我也摸索出经验了，之前备菜总把握不好量，要么多了浪费，要么不够卖。现在有经验了，每天适量准备，新鲜又不浪费。
2: 闺女，摸索把握是什么意思？
1: 大大，摸索деген izdinish деген gap, bavo деген igilash деген gap. Opam meni tajribalarni yakunladim. Burun oldin tayyorlaydigan ko'katning miqdorini yaxshi igilayamay, qoida ko'p bo'lib ketib isrof bo'lib ketsa, qoida yetmay qoladi. Hozir tajriba to'pladim, har kuni muvofiq tayyorlayapman, yangi ham isrof bo'lmaydi deydi.
2: Mo so деген izdinish деген gap. Bavo деген igilash деген gap.学会了。
1: 对了，我还听见
3: 号令跑。只见赛马们个个像离弦的箭一样争先恐后的向终点冲去，比赛转眼结束了，跑得最慢的依然是获胜者。原来铁木真让骑手们相互调换赛马，你骑我的马，我骑他的马。调换后，每个骑手都希望自己骑别人的马远远超过别人骑自己的马，这样自己的马就

0: 跑得慢就能获胜。小铁木真用自己的聪明才智化解了尴尬的场面，得到了父亲的奖赏。
1: Aqıllıq Tömürcin. Tömürcin uluq siyasiyon və hərbi alim. U tərəb-tərəblərdə cəng qılıb, ömrünü cəng meydanıda ötküzüb, cəngdə şanlıq töhbələrini yaratqan. Əməliyyətdə Tömürcin kiçik vaxtıdıla acayib əqıl parastını namayan qılğan. Tömürcinin atısı Yesu Geymu Böyrütikin qəbilisinin aqsaqılı ikən. Bir gün o bir meydan özgüce ot beygisi uyuşturup, kimnin iti en ost çapsa şu galbi kılgan buludu da pektipdu. Beygi başlanıpdu. Onne çiçevendaz argımıkının çulvurunu çın tartıp durvalgan bulgaçka otlar asasen digidek mağalmapdu. Otlarının bazıları asta asta aldığı sürülgen bulsa, bazıları hatta orunudun kozgalmay durvapdu. Mahir çevendazlar herip tergi çömülüpdu. Hemmeylen cininin barıca atlarının çulvurlarını tartıp turayı veripti. Hiç kim öz itinin en aldıdı menşini halımaptı. Kişiler yaylakta at çaptırıp yürgen ilgirki menzereden eser mi kalmaptı. Atlarının mısmıslıkı, çevendazlarının osal kıyapti bek külgülük görünüptü. Serkerde servazlar bundak yenici menzerini görüp üçüyü üzülgüde külüp şatlık çömüptü. Bırak kün ultrayı dep kalan bolsumu, atlar ahırkı noktadın xeylili yirakta ikken. Beyginin kaçan ahırlışı dağılıkıgı közü yetmegen köpçilikçi delişipti. Aksakal Yesu Geymu muşundak beygi uyuşturğunu kuşayman kılışkı başlaptı. Lekin gep iğzıdın çıkıp olgan tursa, beygini 20 dili toxtutup koyulu bolsumu. Onda kılış hem meylenin keypini uçurğalıq bulmamdı. Yesu Gey birdem oylanğandın kin ularga. Kim beyginin usulünü özgertmey, beygini baldurrak ahırlaştırışının amalını tapsa, şu inamğı erişidu, dep gep yetküzüptü. Serkerdi servazlar bir-birge karışıp, hiç kim yakşı çare tapalmaptı. Bu çağda emdili 12 yaş kıkırgen Tömürcin, beygi atlarının aldığı kelip, çevendazlarga işini azırak özgertkenlikini uxturup, birkaç iğiz gep kıptı. Andın yanrak avazda, çepinlar, dep buyruk beripti. Beyge atları yadın ayırılgan oktek ahırkı noktığı karıp itilipti. Beyge közünü yumup açıkça ahırlaşıptı. Yengini yenila en astı çapkını boptu. Aslıda Tömürcin çevendazlarının atlarını öz ara almaştırgan bulup, onun etini bununga, bunun etini onunga mindiripti. Andın her bir çevendaz başkalarının etini minip, en tez sürette çaptırış arkalık, özünün etini arkada kaldırıp, beygede ufutup çıkışını ümit kılgan iken. Tömürcin öz əqil parasını işkiselip, onaysız əhvalını unşap, atısının tartıqlışığı erişipti.